hata tatlı tarzı. 40 insanın gazeteki tarzının üçüncü bir sürümünü, iki tarzını

0: ahamiyetli, devlet ahamiyetli işlerine ulu üstünlük.
1: Sağ olun, Ece Bayan Necebe'nin kınıklı, teatirli kurumları için.
0: Sağ olun.